içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsün, türküler içinde.

yatarken, cigara içerken, yahut coplanırken, paslar adım avluda, hep volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken, kimse

Ne yapsan etse üstüne gitmişler mavi gökyüzünü, ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler mavi gökyüzünü, ona dar etmişler.

sakalı çatlamış sazıyla, gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla, bir

bahtiyar, suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, adı bahtiyar, suçu saz çalmakmış.